En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 14 Ekim 2026 Çarşamba günündeyiz. Haftayı yarıladık sayılır. Hafta sonuna doğru geri sayım başlıyor. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Bugün artık sonbaharın gerçekten tam iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir gündeyiz. 15-16 dereceler görülecek bugün. Kimi yerlerde Marmara genelinde örneğin sağanak ve yerler gök gürültülü sağanak beklentisi var. İstanbul için fırtınaya bile dönebileceği söylenen sert bir rüzgar var. Ona göre tedbirli çıkın lütfen evden. Sosyal medya hesaplarımızda bir hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Günlüğünün 24 saati.
1: Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda

0: %50 maxi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen İşcep'ten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: havalar soğudu. Peki sabah yürüyüşünüze devam ediyor musunuz? Uzmanlara göre hava soğuyunca yürüyüşü bırakmamak gerekiyor. Aksine doğru hazırlandığınız sürece serin havada yürümek hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için oldukça iyi bir seçenek. Yürüyüş kalp damar sistemini destekliyor. Düzenli hareket gün içinde enerjiyi artırıyor. Açık havada geçirilen zamansa ruh hali ve stres üzerinde olumlu etki yaratıyor. Ama soğukta dikkat edilmesi gereken birkaç ayrıntı var tabii. Kalın tek bir kıyafet yerine kat kat giyinmek örneğin. Terlediğinizde üzerinizdeki bir katı çıkarabilmenizi sağlıyor bu sistem. İlk 5 dakikayı daha yavaş tempoda geçirerek kasların ısınmasına izin verin. Rüzgarlı havalarda baş, boyun ve elleri korumak önemli. Bir de kışın pek aklımıza gelmiyor ama yürürken yine sıvı kaybediyoruz aslında. Susamayı beklemeden su içmeyi de unutmayın, olur mu?
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Ve Türkiye'de sonbahar. Bugün İstanbul'da sıcaklığın sabah yaklaşık 15-16 derecelerden başlayıp öğle saatlerinde 19-20 derecelere çıkması, akşam yeniden 17 derecelere gerilemesi bekleniyor. Ama asıl dikkat edilmesi gereken rüzgar. Akşam saatlerinde hızının saatte 40 kilometre civarına ulaşabileceği, hatta fırtınaya dönebileceği söyleniyor. Deniz ulaşımını kullanacak olanlar dikkatli olsun o sebeple. Meteoroloji ayrıca Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini de belirtiyor. Yani sabah serin, öğlen nispeten ılık, akşam yeniden serinleyen tipik bir geçiş günü yaşayacağız. Ve bu da demek oluyor ki tam bir hastalık havası. Aman dikkat. Şemsiyenizi asla unutmayın lütfen dışarı çıkarken. Akşam saatlerinde açık hava planı yaptıysanız rüzgar ve yağışa dikkat ederek, kontrol ederek ona göre de tedbirinizi almanızı öneririm.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

0: lezzet şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: Oh Pasta Villa.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
3: Bellona, Bellona.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız HDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
7: Alışveriş gücü. Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: için otosor.com.tr.
1: Bu çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr'de.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Pop, pop, kral pop.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Ekim demek film ekimi demek tabii. Cannes ve Venedik gibi festivallerde premier yapan filmler İstanbul, Ankara ve Mersin'de sinema severlerle buluşuyor. Müthiş bir fırsat aslında bu. İKSV'nin düzenlediği festival İstanbul'da Cannes'dan Altın Palmiye ile dönen Fjord, Javier Bardem'li En Sevdiğim, Olivia Colman ve Alexander Skarsgård gibi isimlerin rol aldığı kara komedi İdeal Koca dikkat çeken yapımlar arasında. Hala bilet bulabilir misiniz bilmiyorum ama bakmakta fayda var. Film ekimi yarın 15 Ekim'de Ankara'da başlıyor. 18 Ekim'e kadar Büyülü Fener Kızılay'da devam ediyor. 22-25 Ekim tarihlerinde İzmir'de ve festival tarihinde ilk kez Mersin'e gidecek. Ardından Mersin gösterimleri de Forum Mersin'de yapılacak. Yani dünya festivallerinin en çok konuşulan yapımları bu sonbaharda 4 şehirde sinema severlerle buluşuyor. Like.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ekim Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu. Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürüyor. Baskın ve kayyum ataması haberini Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 5. kez toplandı. Yayınlanan açıklamada 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi. Fon soruşturmasında bir tutuklama daha var. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmalarını belediye operasyonlarına karşı bir kaçış rampası olarak gördüğünü söyledi. Bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar dedi. Fon revanşizmi ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması ile ilgili partililere seslendi. Elinde belgesi bilgisi olan ortaya koysun, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç kazandı. Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. En az 40 yaralı var. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede şiddetli yağışlar sürüyor. Bugün İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 20, Ankara ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, İzmir kuvvetli sağanak yağışlı 21, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 23 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet arayışında, temsilcimiz ikinci maçında İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de çift maç haftasına galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler evinde Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti. Formula 1 Afrika'ya geri dönüyor. 1993 yılından bu yana yarış düzenlenmeyen kıtada Ruanda takvime dahil edilecek.

0: Sabah Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Ema Sigorta.
0: Ema Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ses grubu çalışmalarına İngiltere'de devam ediyor biliyorsunuz. 9 Ekim'de yayınlanan ilk İngilizce şarkıları Tralala 4 günde 18 milyon dinlenmeye ulaştı. Klibi Londra'da çekilen şarkıda maşallah sözü ve Türk ezgilerinin yanı sıra klipteki Türk kahvesi, çay ve nazar boncuğu gibi detaylar da dikkat çekiyor. Şarkıyla neredeyse Taylor Swift'in 13 günde ulaştığı 19 milyon izlenmeye yaklaştı Tralala. Fakat Manifest grubu için esas heyecan 16 Ekim'de, 16 Ekim akşamı yaşanacak. Manifest İngiltere'deki ilk konserini 16 Ekim'de 12.500 kişilik Wembley Stadyumu'nda verecek. Şimdiden başarılar diliyoruz kızlara.

0: Ahşaptan Haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
2: Destek gerekince Solgar esterci.
3: Solgar altın kapak, altın standart.
0: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: Sompo'ya. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Komputes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister Umran Oto Ekspertiz.
10: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Dijital platformlarda iki yapım konuşuluyor son günlerde. Biri Ben Affleck'i hem yönetmen koltuğunda hem de başrolde izlediğimiz Animals filmi. Başrolü Kerry Washington'la paylaştığı suç gerilim filmi seçim yarışındaki bir politikacının oğlunun kaçırılmasıyla başlıyor. Fidyeyi bulmak için yalnızca birkaç saati kalan aile yıllardır sakladığı sırlarla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Ve Animals şu anda yayınlandığı platformun global film sıralamasında bir numaraya kadar yükselmiş durumda. Diğeri de klasik romanların yeniden ekranlara taşınmasının popüler olduğu bu dönemde yine bir edebiyat uyarlaması. East of Eden, Cennetin Doğusu, John Steinbeck'in Habil ile Kabil hikayesinden izler taşıyan büyük klasiğinin yeniden uyarlaması. Florence Pugh başrolde. 16 Ekim'de de uzun zamandır konuştuğumuz Organize İşler Karun hikayesi erişime açılacak. Bakalım hafta sonu neler konuşuyor olacağız.

15 yaş altına sosyal medya yasağı düzenlemesine ilişkin ayrıntılar artık netleşti. Görmüşsünüzdür. Bir defa 15 yaş altındaki çocuklar için e-devlet üzerinden bir doğrulama sistemi olacak. Yeni düzenleme kapsamında ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Ekran kaydı yapılamayacak, canlı yayın açılamayacak. Ve yine yeni düzenlemeye göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar yaş doğrulaması için e-devlet sistemine yönlendirilecek ve bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda platform söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak, kullanıcıyı yeniden e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek. Bu uygulama 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. 31 Mart 2027'ye kadar da uyum süreci yaşanacak. VPN konusunda da bir çözüm bulunmuştur diye umuyorum bu arada.

0: lezzet şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: Oh pasta villa.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor.
3: Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: Sompo'ya. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç,

0: günler. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Destek gerekince Solgar Esterci.
2: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
0: Lizay. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
3: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Ay Simit Bahçıvan. Kaşık

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep.com.tr'de.
8: Tep o kadar iyi ki Tep.
9: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

24 Ekim 2026 Çarşamba günündeyiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gideceğim ama bir hatırlatma. Sıcaklıkların bugünden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle 8-10 derece birden azalarak mevsim normallerinin de altına inmesi bekleniyor. Ve bugün İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurlu bir hava olacağı da tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 19 dereceler civarında. Dışarı çıkmadıysanız ve buna göre giyinmediyseniz tedbirli olmakta, kat kat giyinmekte, şemsiye almakta ve deniz ulaşımını kullanacak olanların da seferleri kontrol etmesinde fayda var. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gittim. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 14 Ekim Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. NTV Haber portalından aktaralım detayı. Halk TV operasyon kayyum atandı. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama başlattı. Kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu. 11 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, bu kişilerden 11'inin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında kanal yöneticilerinden Harika Akkaya'nın da olduğu bilgisi var. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesinin manşetiyle. Ekran kaydırma, canlı yayın yok. Çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getiren düzenleme 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını anlattı. 15-18 yaş grubundakilere kısıtlamalar getirilecek. Bu yaş grubundakiler ekran kaydı alamayacak, canlı yayın açamayacak, ekran kaydırma ve sürekli başa sarma özelliklerini kullanamayacak. Sadece takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek, görüldü bilgisi kapatılacak. Uygulama 1 Kasım'da başlıyor. Platformlara 31 Mart 2027'ye kadar uyum süreci tanınacak. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlıksa fonda kritik tutuklama. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun fon soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Aksu, Tera'nın likit fonuna 100 milyon liralık yatırım yaptığını ancak çekemediğini açıklamıştı. Geçiyoruz Sabah gazetesine. Tek bildiği iftira siyaseti Sabah'ta manşet. Ayrıntı şöyle: yeni partinin kurmayları fon krizi üzerinden başlattığı iftira kampanyasını

0: kampanyasını ellerine yüzlerine bulaştırdı. Özgür Özel ise çamur siyasetine devam edin arkanızdayım mesajı vererek yalan korosuna katıldı. Yeni nesil savaşın bilançosu Milliyet'in manşeti bugün. Fransa'da zincir marketlerin soğutma sistemine yönelik siber saldırıda fatura kabarırken uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fransa'da siber saldırıda 500'den fazla süpermarketin buzdolabı, dondurucu ve soğuk hava deposunu yöneten sistemler uzaktan ele geçirildi. Korsanlar buzlanmayı önlemek için kısa süreyle çalışan defroz işlemlerini devreye sokup sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkardı. İlk açıklamalar zararın en az birkaç milyon euro olacağına, soğuk hava deposu kullanıcıların da etkilenmesiyle katlanacağına işaret etti. Soyguncu listesini açıklayın, Sözcü'de manşet Özgür Özel AK Partililerin parti içinde birbirini yediğini öne sürdü, Erdoğan'a seslendi, soyguncu listesini açıklayın. Yeni parti lideri Özel, sarayın neredeyse tamamı o lanet listede, soyguncuları açıklayın, parayı alın yoksa halkın güveni sıfırlanır resti çekti. Özel iktidarı taraflı davranmakla suçladı bunu. Evinde 200 bin lira çıkmayan kelepçeyle ifşa ediliyor, 2,2 milyar alının ifadesi bile saklanıyor örneğiyle açıkladı. Son bir başlık Posta'dan. Barça darbesi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Batrakov'un golüyle öne geçen Sarı Kırmızılılar ikinci yarıda dağıldı. Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Cimbom 21 Ekim'de Fransa'da Lille'le karşılaşacak.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Pop, pop,

Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu sabahlar. Sevgili Öykü'ye çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve keyifli bir yayının sonrasında ben Arzu Kaya karşınızdayım. Yağmurlu bir İstanbul sabahından sesleniyorum tüm Türkiye'ye. Hepinize kocaman günaydın. Bugün 14 Ekim Çarşamba, yani haftanın tam kalbindeyiz. Bugün İstanbul'da gün boyunca yağmur var. Yani meteoroloji şöyle söylüyor: montunuzu alın, şemsiyenizi unutmayın. Evet, üşütmeyin sakın. Sıcaklıklarda düşüş olacağı için bu saatlerde özellikle üşüyebilirsiniz. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. 2 saatlik yolculuğumuz başladı. Siz de eşlik etmeyi unutmayın.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
0: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 12-19 Ekim tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12 256 GB akıllı telefon 68.999 liraya. LG OLED 55B 65LA 139 santim 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar.

0: Yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu akü bir
1: numara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol. Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet.

0: günler.
1: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Dün itibariyle ülkemize Afrika üzerinden toz bulutu giriş yaptı. Yani bugün yağmurla birlikte çamur olarak inecek. Umarım camlarınızı yeni silmemişsinizdir. Umarım arabanızı yeni yıkatmamışsınızdır. Çünkü çamur banyosu yapacak her yer. Bir iki gün daha sabredin. Ondan sonra camlar da temizlenir, arabalar da, hiç merak etmeyin. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye. Şarkı

Dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam edelim. Kadıköy'den Merve yazmış. Günaydın Arzu. Yağmur vız gelir. Senin sesinle uyanmak yetiyor. Gerçekten çok iyi hissettiriyorsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Merve. Ne güzel bir mesaj. Bak benim de enerjim arttı. Emre yazmış. Şu an trafikteyiz Esenler tarafında. Serviste kulaklığım kulağımda Kral Pop Radyo dinliyorum. Sayenizde enerjim şahane. Tabii bu arada demiş, işe geç kaldık. Hala yoldayız trafikten dolayı. Yapacak bir şey yok. Evet Emre, yapacak bir şey yok. Bu sizin suçunuz değil. Yağmur yağınca biliyorsun özellikle İstanbul'da trafik felç oluyor. Dolayısıyla geç kalma nedenin çok belli. Patronun kızmayacaktır. Evet, bir de Ayşe teyze yazmış Üsküdar'dan. Kızım günaydın. Çamur yağacak demişler, doğru mu? Camları sildim dün, boşa mı gitti? Ah Ayşe teyze, boşa gitmedi, olsun, sen keyfini bozma, canını sıkma. Cam her zaman temizlenir. Evet, bugün yağmur çamur şeklinde olacak. Camlar biraz kirlenecek ama sen bunu dert etme. Mesajlarıyla yayınıma eşlik eden dinleyicilerim, ellerinize sağlık. Enerjimi yükseltiyorsunuz. Teşekkür ediyorum ve bu şarkıyı size armağan ediyorum. Mabel Matiz, Umrum Dışı. Sana

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
2: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen o.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tek cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tune 530BT Multi Connect

0: Pastırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Çocuğunuzun ilk bankası İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.

Bizleri gururlandıran bir haberle devam etmek istiyorum. Tayland'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mr. Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrik de rakiplerini geride bırakarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında da birincilik elde eden genç model bu kez uluslararası sahnede şampiyonluk tacını taktı. Dilhan Divrik de finalde Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte son 3'e kaldı ve gecenin kazananı oldu. Kendisini Kral Pop Radyo ailesi olarak tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Evet, Pop'un Kralı'nda şimdi bu güzel ve keyifli sabaha Mebrure ile devam edelim.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

manifestin dansını yapıyor. O kadar keyifli ve gurur verici ki. Düşünsenize, başka ülkelerdeki insanlar bizim çok sevdiğimiz manifest grubunun şarkısını söyleyerek onların dansını yapıyorlar. Bu ülkemiz adına çok gurur verici bir şey. Manifest'i tebrik etmek gerekiyor. Çok belliydi bu kadar başarılı olacakları. Ben yine başarılarının devamını diliyorum ve şunu unutmayalım. Manifest dünyanın bir numaralı grubu olacak. O yetenek, o başarı onlarda var. Hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Pop'un kralında yeni saatteyiz. Evet, bu saat içinde de çok güzel şarkılarım var. Kulağınız bizde olsun.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Destek gerekince Solgar Esterci.
4: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

0: Pastırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
7: Standart vadeli, ileri vadeli ve...

Yağmurlu bir İstanbul sabahındayız. İstanbul yağmurda da çok güzel, öyle değil mi? Tabii trafik haricinde. Ancak AKOM'dan bir uyarı var. İstanbul'da bugün kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Silivri, Avcılar başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında açık alanlarda ve ulaşımda dikkatli olunması konusunda AKOM uyarıyor. Aman dikkat diyelim. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da şimdi yine çok sevdiğimiz bir isimle devam ediyoruz. Poezi, başımda belalar.

0: kolay değil mi?
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
4: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

90'lı yılları özleyenler için çok güzel bir haberim var. Çelik'in 1995 yılında yayınlanan ve müzik kariyerinin unutulmaz çalışmalarından biri olarak hafızalarda yer eden Benimle Kal albümü, yıllar sonra plak formatıyla yeniden hayat buldu. Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerinden Çelik, müzikseverleri geçmişe götürecek özel bir sürprizle gündemde. Yani anlayacağınız 10 şarkılık bir nostalji yolculuğu bizleri bekliyor. Bir dönemin ruhunu taşıyan bu şarkılar, yeni plak baskısıyla hem eski dinleyicilere nostalji yaşatacak hem de albümü yeni kuşaklarla buluşturacak. Bu gerçekten harika bir haber. Bana göre 90'lı yılları sevenlerin arşivinde olması gereken çok değerli ve özel bir plak olacak. Evet, bu güzel ve keyifli haberin ardından şimdi Burak Bulut'la devam ediyoruz. Eşlik eder misiniz? Ah be

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim. Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: ailesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip dedi.

0: neymiş? 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

Ve gitme vakti, bu sabahlık bu kadar. Evet, gün boyunca Kral Pop Radyo nerede olursanız olun en keyifli şarkılarla sizlere eşlik etmeye devam edecek. Ve ben Arzu Kaya, yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumdayım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın ve hatırlatıyorum. Bugün İstanbul için AKOM'dan uyarı var. Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar için lütfen tedbirlerinizi alın, dikkatli olun. Yarın görüşünceye dek mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Çay Simit Bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan, ekmek arası salata üstü.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: bombalanıyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
0: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet arayışında, temsilcimiz ikinci maçında İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de çift maç haftasına galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler evinde Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti. Formula 1 Afrika'ya geri dönüyor. 1993 yılından bu yana yarış düzenlenmeyen kıtada Ruanda takvime dahil edilecek.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Ema Sigorta.
0: Ema Sigorta risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü
3: yol durumunu

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Of of of.

ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat.

Modern Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Haber.
1: 14 Ekim Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Halk TV'ye kayyum atandı, yayın durduruldu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarla 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'na ait şirketlere de el kondu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında suç örgütü kurmak ve lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu ilk kez savunma yapacak. İBB davasında 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı ikinci celse devam ediyor. Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez toplandı. 43 binden fazla yatırımcıya 6.4 milyar lira ödeme yapıldığı, tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Öte yandan soruşturmada bir tutuklama daha var. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile birlikte toplam tutuklu sayısı 86'ya yükseldi. Mezdeke grubu üyesi Aynur Kambur'un 2016'da İstanbul Şişli'de öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün İstanbul'da 3'ü tutuklu 4 sanık için müebbet hapis isteniyor. Kamuoyunda Ankara abisi olarak bilinen Ankara abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık tutuklandı. Oyanık, bazı bağışçıların dernek hesabına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine gözaltına alınmıştı. Kahramanmaraş'ta okul yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısından etkilenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. 2 okul tedbiren tahliye edildi. Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçılarından Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının vefat haberini müzisyen Bora Gencer duyurdu.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde heyecan bugün de sürecek. Dün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Bugünse bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Formula 1 Afrika'ya geri dönüyor. 1993 yılından bu yana yarış düzenlenmeyen kıtada Ruanda takvime dahil oldu.

Kral Pop'ta birlikteyiz. Selamlar, sevgiler herkese. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl geçti öğle molası? Öğle molasında bizi dinleyenler vardır belki halen daha. Masaya yeni oturmuşken telefonun çaldığı o an. Bilirsiniz değil mi o anı? Daha ilk lokmayı almışsındır. Karşıdan şu cümle gelir. Çok kısa bir şey soracağım. Yemektesin galiba, kusura bakma. Evet. Niye kusura bakmayayım, tamam da sen de bir nezaket göstersen de birazdan arayayım desen. İşte o kısa aramanın ne kadar süreceği sorudan sonra belli oluyor. Önce bir dosya açılıyor, sonra bir isim aranıyor derken yemekle aranıza küçük bir toplantı girmiş bile. Bir yandan çatal, bir yandan not alacak kalem. Öğleden sonraya yetişecek işler de sırada bekliyor. Yemekten sonra konuşsak olmaz mı diyecekken ikinci soru geliyor. Mola bitiyor, konu bitmiyor. O çok kısa sorunun yanında yemek soğuyana kadar süren bir cevap da var. Söz konusu iş hayatı olunca molaya yer yok gibi düşünülüyor ama neticede insanız değil mi?

0: Akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan.

Biraz daha kolay olmasını istediğiniz bir an yakaladınız mı, yaşadınız mı? Hayatı kolaylaştıran bazı ayrıntılar vardır ya, ancak işler ters gidince fark ederiz onları. Umarım başınıza gelmemiştir diyeceğim ama çoğu zaman geliyor. Hatta telefonların şarj cihazlarında bile yaşanıyor bu. Şarj aleti var mı diyorsun? Evet var, fakat senin telefonunla uyumlu değil gibi şeyler. Bir standardı olsa değil mi? Yok mu kardeşim bunun standardı diye söyleniyoruz. Bu arada 14 Ekim Dünya Standartlar Günü. Adı teknik ama gündelik karşılığı çok tanıdık. İşlerin güvenli ve uyumlu yürümesiyle alakalı ve bu yılın odağına ise erişilebilir temiz enerjiyi koymuşlar. Enerji üretmek kadar sistemi birlikte çalıştırmak malum önemli. Her şey yolundayken o ortak kuralları düşünmek zorunda kalmayacağımız bir standartlar günü. Ama bir o kadar da manidar. Hayatlarımızla kıyaslasanıza, insanlar standartize olmaktan kaçınmak ister. Ama satın almak istediği kıyafetlerin bedeninin, kullandığı cihazların standart olmasını ister. Sizce de tuhaf değil mi?

Şu an yolda bizleri takip edenler belki alışverişe gidiyor, belki markete girecek. En son yaptığınız market alışverişinden aklınızda ne kaldı? Mesela şunu biliyorsunuzdur, sürekli tükettiğiniz bir ürünün ambalajı, gramajı belli değil mi? Fakat günden güne küçülebiliyor bazıları. Son zamanlarda siz de fark etmişsinizdir. Eskiden bir hafta yeten ürün artık daha erken bitiyor. Daha mı çok tüketiyoruz? Hayır. 500 gramlık paket 450'ye düşmüş. 450'den 350'ye, 300'e, 200'e, 250'ye. İmkan olsa yakında sadece ambalajını satacaklar o derece. Fiyatı doğrudan arttırmak, ürünün miktarını azaltmak, ekonomide bunun karşılığı var. Kasada ödediğimiz rakam değişmiyor belki ama o parayla evine kadar ürün götürdüğümüz değişiyor. Bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalmak çok yorucu değil mi Allah aşkına? Sana

0: Reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
12: Hopi, alışveriş gücü.
13: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
14: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
15: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
16: Türkcell'lere bağlan.

Şu an bizi iş yerinde dinleyen de var, evine dönmek için saate bakanlar da var. Evet, peki size soru, mesai bittiğinde gerçekten işiniz bitiyor mu, yoksa akşam 8'de gelen bir mesajla mesai yeniden mi başlıyor? Çok kısa bir şey soracağım diye gelmiş mesaj. Yarın için şuna bakabilir misin? Ve bakmışsın evdesin ama zihin hala iş yerinde. Üstelik her mesleğin şartı aynı değildir. Bazı işlerin gerçekten aciliyeti vardır. Ama her mesajın acil olmadığını da bilmek lazım. Medya sektöründe öyledir. Her şey çok acildir mesela. Yayına girecek olan bir şey çok acil, çok acil. İsyan edene kadar o aciliyet devam eder. Çalışanın dinlenebilmesi için iş yerinden çıkması yetmiyor günümüzde. İşin de insanın hayatından çıkması gereken bir saat olmalı bana kalırsa.

0: Sema Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Ema Sigorta.
0: Ema Sigorta risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Yeah.

Şu an dışarıda yürürken bizleri dinleyenler varsa herhalde kaldırımlardan yürümeyi tercih ediyorsunuzdur değil mi? Yolun ortasından değil. Niye yolun ortasından yürümüyoruz ki? Onlar araçlar için mi? Ama kaldırımlar da insanlar için. Bir yerde araba park etmiş geçemiyorsun. Başka bir yerde motosiklet. Kaldırımın ortasına yine geçemiyorsun. Biraz ileride kaldırımın ortasına tabela koyulmuş. Peki bebek arabasıyla yürüyen biri ne yapacak? Sahil şeridi dışında bebek arabası kullanacak kaldırım yok. Tamam, puseti bir yana bırak, ya tekerlekli sandalye olsa ya işte bastonuyla yürümek zorunda kalan biri. O ne yapsın? Küçük bir engel bütün yolun kapanması anlamına geliyor. Yani düşünsenize ne kadar kötü. Özgürlüğün elinden alınıyor. Niye? Biri kaldırıma motosiklet koydu diye. Veya biri park yeri bulamamış, kaldırıma koymuş arabayı o yüzden. Ya şehirde birlikte yaşamak dediğin şey bunu düşünmek gerektirir. Düşünemiyorsan senin için daha güzel yerler vardır elbette. Senin de kendini mutlu hissedeceğin bir yer mutlaka çıkar. Ama orası şehir değil bence.

0: Hayattan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister ol.
9: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan.

Biraz da sosyal medya diyelim ve sosyal medyadan başını kaldırmakta zorlananlar vardır. Özellikle her şeyi paylaşanlardansanız aman dikkat. Çocuğun ilk okul günü, doğum günü, komik bir hareketi. Hemen fotoğraf çekilir, paylaşım yapılır. Peki çocuk o fotoğrafın paylaşılmasını ister mi? Belki henüz bunu değerlendirecek yaşta bile değil ama o görüntüler yıllarca internette kalacak. Sevimli bulduğumuz bir an çocuk büyüdüğünde onu rahatsız edecek mi? Değil mi? Bir arada influencer anne diye bir şey çıkmıştı. Çocuklarının fotoğraflarını paylaşanlar sonra...

Bunun doğru olmadığını bir şekilde anlamış olmalılar. Çünkü fotoğrafın kimlerin eline geçeceğini kontrol edemiyorsunuz. En acı tarafı bu. Ailece güzel anlar biriktirmek önemli tabii ama paylaşmadan önce çocuğun geleceğini düşünmek gerekiyor. Bu önemli sosyal medya kullanımında. Çocuklarımızın hatıraları bizimle ama ya onların mahremiyeti? İşte bu sosyal medya beğenisinden çok çok çok.

Hayatını kolaylaştırmak için çabalayanlar var mı aramızda? Evet, hayatımız kolaylaşsın isteriz çoğu zaman. Yapıyoruz da aslında günümüzde. Bir yemek sipariş ediyoruz, kapımıza geliyor. Bir ürün alıyoruz, ertesi gün elimize geliyor. Markete gitmeden alışveriş yapmaya başladık. Harika kolaylıklar bunlar ama bütün bu kolaylığın arkasında ne var derseniz insan gücü var. Şimdi yağışlar da başladı. Yağmurda motosiklet kullanan kurye mesela. Sabah erken paket hazırlayan depo çalışanı. Gün boyunca kapı kapı dolaşan dağıtım görevlileri. Bizim için birkaç dakikalık gecikme onlar için yoğun bir çalışma gününün parçası haline geliyor. Tabii ki ödediğimiz hizmetin düzgün verilmesini bekleyeceğiz. Ama bunu yaparken de karşımızda insan olduğunu unutmamak lazım. Hala daha robotlar dağıtmıyor bu dağıtımları. Hala daha robotlar hizmet vermiyor. İnsan yapıyor, insan gücüyle oluyor bunlar. Hayatımızı kolaylaştıran şeylerin arkasında her ne kadar sistem var diye düşünsek de çoğunlukta görünmeyen insanlar var. İşte sıradaki şarkı onlara gelsin. Ve kocaman bir teşekkür onlara.

0: Dan'dan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: 6-5-4-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor.
3: Somponlanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

Bugün öğle yemeğini dışarıda yiyenlere soralım. Servis elemanı gelip de şunu söyledi mi? Eğer yemeği beğendiyseniz lütfen bizi puanlayın. Nerede? İşte Google'da yorum yapın. Bizi puanlamanızı istiyoruz. Bu bir alışkanlık haline gelmiş anladığım kadarıyla. Bir sıkıntı yaşandığında hemen yorum yazmak geliyor insanın içinden. Aslında internet yorumlarının ilginç tarafı da burada. Çok memnun olanlarla çok memnun olmayanlar seslerini daha fazla duyuruyor. Birçok iyisi var, bir de çok kötüsü var. Yani orta deneyimler görünmüyor genellikle. Ya da orta deneyimler yazmaya değer bulmuyor kendini. Ya ne olacak ki, sıradan diye mi düşünüyor? Güzel hizmet aldığımızda bunu söylemekten çekinmemek lazım. Eleştiri kadar hakkını teslim etmek değerli. İşletmelerin eksiklerini söylemekse tüketici hakkı tabii. İyi yaptığı şeyi görmek de bizim inceliğimiz. Artık yorumlarla yürüyor birçok iş. Yorumu çok olan, yıldızı çok olanın müşterisi de çok oluyor. Dijital hayatın getirisi mi yoksa karmaşası mı, siz karar verin. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta birlikteydik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Devler Ligi'nde heyecan bugün de sürecek. Dün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Bugünse bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Formula 1 Afrika'ya geri dönüyor. 1993 yılından bu yana yarış düzenlenmeyen kıtada Ruanda takvime dahil oldu.

0: Tiyatrosu sunar.
1: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip

0: Dus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Seviyorsan sevini çok. Sütarsız mekemesi yok.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: yaptı İş Bankası. 12-17 yaş arasındaki çocuğunuz için ilk imza bankamatik kartına başvurun. Çocuğunuz ona özel iş ceple harçlığını kendi yönetsin. Üstelik ilk imza bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bana.

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor.
2: Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho, sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Turkcell'lere bağlan.

0: Kral Pop Haber.
1: 14 Ekim Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bültene Halk TV'ye atanan kayyum manşetiyle başlıyoruz. Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde Halk TV binasında arama başlattı. Yayın durduruldu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 16 şüpheliyle birlikte gözaltı kararı verildi. 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'na ait şirketlere de el kondu. Muhalefet Halk TV'ye kayyum atanmasına tepkili. Yeni parti lideri Özgür Özel, Halk TV'nin basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanında izledi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise yapılanın hukuki olmadığını savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası kapsamında suç örgütü kurmak ve lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu bugün ilk kez savunma yapıyor. İBB davasında 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı ikinci celse devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, fon krizinin yatırım tercihlerinde büyük bir değişime neden olmadığını söyledi, Türk lirası varlıklara ilginin sürdüğünü aktardı. Karahan, enflasyon görünümüne de değindi, belirgin bir biçimde sapma olursa para politikası duruşu sıkılaştırılacak dedi. FETÖ ve DAEŞ

0: örgütlerine yönelik bugün 4 ayrı operasyon geldi. Adalet Bakanı Gürlek 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İzmir merkezi 4 ilde de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bir operasyon vardı. 21 şüpheli gözaltına alındı. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin ustalarından Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti. Yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamalarıyla öne çıkan usta müzisyen, kendine özgü sesiyle birçok kuşağın beğenisini kazandı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre şiddetli yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece.
1: Kral Pop Haber. EMA Sigorta risk haritasını sunar.
2: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat. Ama dememek için
1: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

14 Ekim ve hafta ortasındayız. Ayrıca Ekim ayını ortaladık diyebiliriz. Hafta ortası çarşamba, haftanın yorgunluğunu hissetmeye başladığımız gün ve öğleden sonrası saat 16 itibariyle öncelikle haber merkezine müsaadenizle teşekkür ederim. Günün gelişen olaylarını bizlerle paylaştılar ve hemen ardından 24 saat en sevdiğiniz şarkıları paylaşıyoruz. En iyi örnekleri yeni saat açılışıyla da arda arda sizinle buluşmaya devam etti. Önümüzdeki 2 saatinizde de Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Trafikte bizi dinleyen dinleyicilerimiz özellikle yağmurun azizliğine uğrayarak yoğunluğun büyük şehirler başta olmak üzere arttığını biliyorum. İyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Keyifli bir çarşamba öğleden sonrası akşamı temennimiz. Blok 3 ve Kayıp Kalp'le son dönemin en sevilen şarkılarından biriyle daha devam edelim. Herkese merhaba.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: ...18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan...

0: Depo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel son boya.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye

kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Media Mart'te olanlar

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlan hayata.
4: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci mücadeleleri dün oynanmaya başlandı. Temsilcimiz Galatasaray Barcelona karşısında 4-1'lik mağlubiyet elde etti ama ilk yarı aslında çok iyi başlamıştık. İyi de gitmişti. Bazen bazı anlar maçın kırılma anı olabiliyor. 5-6 dakikalık bir süreç içerisinde her şey değişebiliyor ama önümüze bakacağız. Şimdi bugünün programında akşam saat 22'de Fenerbahçe'miz Aston Villa ile mücadele edecek. Temsilcimize başarılar dileyelim. Yarın ise iki mücadele var. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor Kups'la 19.45'te mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta Hoffenheim'la saat 22'de karşılaşacak. Yarın hatırlatırım ama futbolun bu hafta içi Avrupa'da bizi temsil eden takımlarının mücadelelerine bir göz atmak istedim. Kral Pop Radyo'da Emircan İrek var şimdi. Life.

0: beni unutma.
1: Açık hava etkinlikleri, konserleri yavaş yavaş kapalı alanlarda gerçekleşecek etkinliklere doğru dönmeye başladı. Tüm etkinlik planlamalarıyla ilgili Kral Pop Radyo Medya sponsorluğundaki kralmüzik.com.tr'den detaylara bakabilirsiniz. Yeni dönemin ilk üniversite festivali ile de ilgili programa yine kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Yepyeni müzik haberleri var. Listelerimiz var. Her hafta cumartesi günü Kral Pop Radyo Top 20 listesini Kral Pop Radyo'da paylaşıyoruz ama paylaştıktan hemen sonra kralmüzik.com.tr'den her an detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Bu haftanın listesi de Kral listesi de kralmüzik.com.tr adresimizde bize özel içeriklerle birlikte. 14 Ekim şarkıları Semicenk ve Çıkmaz Bir Sokaktayla devam ediyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: günler. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.

0: Bolgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

Fransa vize başvuruları ile ilgili yeni döneme yarın itibariyle geçiyor. Aslında Almanya için de uygulanan sistem benzerlikler taşıyor. Randevu sistemi gerçekleşiyor olacak. Yarından itibaren değişecek. Vize başvurularında randevu sistemi devreye giriyor olacak. Yeni uygulama ile birlikte turistik ve özel ziyaret amaçlı kısa süreli Schengen vizesi başvurularında bekleme listesi sistemi aktif olarak Fransa için de geçerli oluyor. Haberini paylaşayım. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız, mesajlarınız için şu an itibariyle devrede.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için EMA Sigorta.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

Bursa'dan Nilay'ın mesajıyla başlayalım. İlk gönderilen mesaj: selamlar, yağmurlu haftada biraz rahatsızım, evden dinliyorum bugün sizi. Canım eşim Enes için istiyorum şarkıyı. Geçmiş olsun Nilay Hanım'a ve devam edelim mesajlara. Melek İstanbul'dan: trafikteyim, günde 2 saat yoldayım, yağmurlu günlerde 4 saat oluyor. Trafikte çile çeken herkese iyi yolculuklar. Sıradaki şarkı Damla için. Sevinç İstanbul'dan: kızım Ada'yla dinliyoruz, okuldan eve dönerken dinliyoruz her gün. Kızıma Manifest toz pembe istiyoruz tabii ki. Hakan Büyükçekmece'den: Kadir, Murat ve Eylem'le dinliyoruz, blok 3 istiyoruz. Tüm şarkılar not alındı. Ada'ya da buradan sevgilerimizi gönderelim.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
3: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pırlanta altın çarşı pazar. Lize'de çarşı pazar. Sadece 5 gün var.
2: 14-18 Ekim Lize Ay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Lize.

0: son sigortaya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel
1: son boya. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 12-19 Ekim tarihleri arasında Grundig KVA 8230 Delicia Coffee tam otomatik süt azneli espresso makinesi 10

0: 9 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Rol model bir ayrıcalık. Yeni Ford Tourneo Kurye'nin yanında işini büyüten paketi dahil edin. 1 milyon TL'ye kadar 9 ay 0 faiz fırsatını, akaryakıt indirimi ve ilk bakım paketi gibi avantajları kaçırmayın. Detaylar Ford yetkili satıcıları ve Ford.com.tr'de.
3: Vay! Bu pasta aşmış.
4: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL

0: bankamatik kartıyla 250 TL ve üzeri alışverişlerinde %50 indirim fırsatından yararlansın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'lere bağlan.

Hafta başı itibariyle özellikle bugünün çok yoğun geçeceği yönünde öngörü, sabah saatleri itibariyle de uyarılar vardı. İstanbul'da özellikle etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte büyük problemler önümüzdeki dakikalarda yaşanacak gibi de görünüyor. Bazı şirketlerden duyum olarak söylüyorum bunu. Erken işten çıkış planlamaları da yapıldı. Bu biraz olsun özellikle trafiğin en yoğun olduğu saatleri rahatlatmak adına bir adım olarak nitelenebilir. Sel riskine karşı da lütfen dikkatli olunuz. Özellikle bu dakikalar itibariyle akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterecek öngörüsü de var. Fırtınanın bu akşam da devam edeceği yönünde meteoroloji uzman görüşleri hakim.

Aslında gün içerisinde ve hafta başında da az önce de söylediğimiz gibi uyarılar vardı ama son saatlerde çok yoğun başlayan yağışla ilgili olumsuz etkiler cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle metro istasyonlarında alt geçitlerde evleri ve iş yerlerini su bastı haberleri sosyal medyada da paylaşılıyor. Bazı bölgelerde araçların sular altında kaldığı

özellikle Esenyurt'ta. Haberleri yine yakından takip ettiğimiz detaylardan. Yine söylediğimiz gibi akşam saatlerinde de fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Gün içerisinde bugün 18 ilimiz için sarı ve turuncu kodlu uyarılar vardı. Sadece İstanbul için değil, özellikle Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ani sel, su baskını gibi olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz maalesef. Ayrıca AKOM'un uyarısını bir kez daha aktarayım. Kuvvetli sağanağın Anadolu yakasında da akşam için beklenen 80 km hıza çıkan fırtınayla birlikte metrekareye 100 kilogram yağışın düşebileceği uyarısı da yapıldı. Bazı durumlara karşı çaresiziz ama elimizden geldiğince lütfen dikkatli olalım. Gereken önlemleri, tedbirleri alalım. Haber merkezimizde detayları, gelişmeleri paylaşmaya devam edecekler her an.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Hafta başı bugün için çok yoğun yağış olacağı yönünde uyarılar vardı. Bu kadarını bekliyor muyduk derseniz tabii ki beklemiyorduk ama gün içerisinde sabah saatlerinde de İstanbul Valiliğimiz AKOM Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların çok yoğun olacağı yönünde fırtına ile birlikte gerçekleşeceği yönünde uyarılar da bulundular. Bazen önlem alınamaz duruma geliyor o çok yoğun yağış ve birçok bölgede de su baskınları gerçekleşti. Kuvvetli yağış neticesinde akşam saatlerinde özellikle Anadolu yakasında çok daha yoğun şekilde hissedileceği uyarısını da hatırlatayım bir kez daha. Ve Türk müziğimizin ustası efsanelerinden Alpay'ı kaybetmenin üzüntüsüyle rahmet dileyim. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için İngiltere'de Sarı Lacivertliler ikinci maçında Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzjak düdük çalacak. Beşiktaş'ta Vlahovic Hoffenheim maçında oynamayacak Sırp Yıldız mide rahatsızlığı nedeniyle Almanya kafilesine alınmadı. Hoffenheim Beşiktaş maçı yarın saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'sa Konferans Ligi'ndeki ilk sınavına Finlandiya'da çıkacak. 4 eksiği bulunan Bordo Mavililer Konferans Ligi'nin açılışında yarın saat 19.45'te Kups'a konuk olacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir gün Marmara'da Poyraz'la birlikte gelen yağış sıcaklığı da düşürüyor. Soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmalı. Yağışlar Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli. Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da fırtınaya dikkat.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da Bay J canlı yayında konuşuyor. Yine ilginizi çekeceğini düşündüğüm sosyolojik, antropolojik, evrimsel biyoloji, evrimsel psikoloji ağırlıklı, fındık kabuğunu doldurmayacak bilgiler aktaracağım size. Hiçbir şeyi tam öğrenemeyeceksiniz ama hemen hemen her şey hakkında bir fikriniz olacak. İşte böyle bir program. Ama işte bu bak, bu bir şeyler öğrenmek için en güzel metot. Okula gitmekten nefret eden, neden nefret eder öğrenciler? Çünkü yığın yığın, öbek öbek bilgi fırlatıyorlar. Benimki öyle değil. 40 sene dinle. İnsanlar nasıl doğuyor zar zor onu öğrenirsin. Belki. Ama her şey var. Tarihte var bende, felsefede var. En çok üstünde durduğum davranışsal ekonomi. Allah Allah, neden acaba Bahçe diyen dillerinizi seveyim ya gerçekten. Yakıt fiyatlarınızı gördünüz mü? Cinnet geçirdim. Davranışsal ekonomi oluyor bu. Yani dün depoyu doldururken her günüm davranışsal ekonomi ilmini geliştirmekle geçiyor benim artık ya. Bana koyan yakıt fiyatları değil biliyor musun kral? Bana koyan bu yakıtı yılbaşında aldığım son zamlı maaşla kaldırmaya çalışmak. Yakıtla aramda bir problem. Yoksa benzin fiyatı neden benim kalbimi kırsın? Canlı bir şey bile değil. Anladın? Gerçi işte dediğim gibi son zamanlarda benden çok daha canlı bir hayatı var. Mazotun, benzinin. Senin kalbini kıran, benim kalbimi kıran bizim şirketin finans bölümü. Bana kendimi değersiz hissettiriyorlar. Sanki her gün milyonlarca kişi dinlemiyormuş da reytingi en yüksek program değilmiş gibi. Evde karımla keza yine değersiz hissettiriliyorum. Şişko, şişkosun sen, manyak, şişkosun de 14 kilo verdim. Ay bu dedi, ne bu dedi, örümcek gibi dolaşıyorsun evde. Bazen kendimi çıkışı olmayan bir labirentteymişim gibi hissediyor. Anlıyor musunuz beni? Anlıyoruz Bay J. Ha, evet anlıyorsunuz. Dün maça arkadaşlarım geldi. Yemek ne yaptım biliyor musunuz?
1: Ne yaptın Bay J?
0: Ya bilmiyorum, ben de size soruyorum. Ne yaptım? Ne yaptım? Arkadaşlarım dedi ki arz talep dengesini kuramadın Bay J. Hey dedim, sıcak bir evde bedavaya maç izliyorsunuz. Sınırsız çay koydum, nankör sürüsü. Arkadaşlarımız arasında Fonzi Volkan lakaplı bir arkadaşımız var. 100 milyon bıraktı skandala. Biz de olayı şakaya vurup acısını hafifletmeye çalışıyoruz kankalarla. Bir ara ben biraz işin suyunu çıkartmış olabilirim arkadaşlar. dedi ki kızım protest tırnak parası istedi. Ona şu sıra kendi tırnaklarınla dolaşmak zorundasın gibi bir şey söyledi, tamam mı? Sen de karına söyle Bayce, o da masraf yapmasın protest tırnağı falan. Para harcanacak zaman değil dedi. Dedim ne münasebet, biz hiçbir yere para yatırmadık. Son derecede protest tırnak paramız var, pardon da. İnanır mısın kanka dedim. Geçen hafta karımın protest tırnaklarının üstüne bir set daha yaptırdık. Evet. Kolu kalkmıyor kadıncağızın. Çok hayvansın Bayce dedi. Çok hayvanım. Çok hayvanım. Sonra laf sokmaya çalışıyor, tamam mı? Bay J dedi bu 70 inç televizyon bu salona bir tık küçük, 75 inç olsa daha iyi olur dedi. İnternete girip 75 inç televizyon sipariş ettim. Bir manim yok hayatım, 5 inçin lafı edilmez bu evde. Ya bizim arkadaş grubunu nasıl tarif etsem, şöyle açayım. Freni patlamış 6 kamyon gibiyiz. Yani bizim gibi kankalarınız olacağına Haçlı ordusu düşmanınız olsun. Gerçekten daha iyi. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın bile.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Çay simit bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü.

40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
5: Komili komili komili komili.
8: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Ekşiş. 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'leri bağlan hayata.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Ne haber milletim? Kral Pop Radyo'da Bay J Show'u dinliyorsunuz. Ve umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Benim karım bir haftadır annesindeydi. Yarın geri dönüyor. Ve ben manyaklık kotamı dolduramadım. Bu gece ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öyledir ya. Hani böyle annenler tatile gider. Evde parti verirsin. Kakaolu kremalı makarna yaparsın falan. Böyle neydi? Yaptın mı Bay J kakao kremalı makarna? Yok be kanka. Yaşım geçti. Şekerim yükseliyor. Bir de fas fakirim. Bulgur yedim yarım tabak. Evet. Bay J, daha ne kadar süre fakir edebiyatı yapmaya devam edeceksin acaba, merak ediyoruz. Çok basit kanka, fas fakir olmayana kadar. Bu yüzden bence henüz vakit varken, eğer fakir edebiyatından bu derecede rahatsız oluyorsanız, kendinize dinleyecek zengin bir sunucu bulsanız iyi olur. Diyorum da ne dediğimi bilmiyorum sanırım. Yani zengin sunucu doğrudan çelişki, varlıklı radyocu bilim kurgu. Parası olan radyo programcısı dedim mi zaten şehir efsanesi. Maddi durumu yerinde bir radyocu fantastik edebiyat. Ekonomik özgürlüğünü kazanmış radyocu henüz kanıtlanmamış sap teori. Fakir olmayan bir Bay J alternatif evren. Fakir edebiyatı yapıyormuşum. Ha! Kanka ben edebiyat yapmıyorum, otobiyografi bu. Tamam mı? Üstelik kurgu da değil, yaşanmış gerçek bir hayat hikayesinden alıntı, esinlenme filan değil. Birebir kitaba taşınmış otobiyografi. Telif geliri olsa keşke. Kitabın adı belli, Paranın izinde. Gerçek Paranın izinde. İlk sayfada para var, ikinci sayfada yok. Üçüncü sayfada ben hala arıyorum. Dördüncü sayfa, para yok. Sayfa 246'da kısa bir süre sanki para varmış izlenimi veren iki ağdalı yanıltıcı cümle edebiyat yapmak. Ancak netice hala aynı. Şimdi ekonomi haberlerine bakıyorum. Yıllık enflasyon %30'un altına inmiş. Şimdi bu sıradan bir insan tarafından bazen yanlış algılanabiliyor arkadaşlar. Enflasyon düşüyor mu? Evet düşüyor. Ama dikkat edin, fiyatlar düşmüyor, artıyor. Hemen izah etmeye çalışayım. Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi değil, daha yavaş pahalılanma... Anladın? Daha yavaş pahalılanmaşmasıyım amaçla. Yani ben fakirleşmeye devam ediyorum ama artık daha sakin bir tempoda. En azından bir çay koymaya vaktin oluyor. Ben size durumu Mahfi Eğilmez abim gibi anlatamam. Sokaktaki adamım ben. Yani benim anladığım, eskiden ayın ortasında parasız kalıyordum. Şimdi ayın 20'sinde kalacağım. Benim bu, anladın? Yani ekonomideki...

iyileşme benim şahsi bütçeme 8 gün olarak yansır. İnşallah böyle devam eder. Birkaç seneyi ayın sonunu göreceğim. Amatör ekonomi uzmanı gibiyim. Enflasyon düşmüş Bay J, gördün mü? Evet, ayın 22'sine kadar gerilemiş, fark ettim. Ha? Çok sevindim. Ha, burası Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu, yayında Bay J var.

0: Merhaba milletim, herkese iyi akşamlar dilerim. Adım Bahçe, Türkiye'nin en iyi tanınan ve en çok sevilen radyo sunucusuyum. Pardon, neden gülüyorsunuz? Ben de insanların yalancısıyım, kafadan atmıyorum. Açın yapay zekaya sorun. Bugün tüm net bilgiler ışığında Bahçe en iyi tanınan ve en çok sevilen radyo sunucusu diyebilir miyiz? Aa, ben yazıyorum yapay zekaya, bakalım ne diyecek. Sevgili yapay zeka, hiçbir etki altında kalmadan Bahçe'nin sevilen ve iyi tanınan bir radyo sunucusu olduğunu doğrulayabilir misin?
1: Hat bekliyoruz. Bekliyoruz.
0: Bu şıfırıntı yapay zeka. Pardon da neden bu kadar bekledi anlamadım. Bence pisliğine yapıyor, gerilimi arttırmak için. Ha, cevap geldi. Dürüst cevabım. Evet, Bahçe'nin tanınan ve belirli bir dinleyici kitlesi tarafından sevilen bir radyo sunucusu olduğunu destekleyen somut kanıtlar var. Belirli bir dinleyici kitlesi diyor oğlum. Resmen size şey diyor, ya bu zevzeyi neden beğeniyorsunuz anlamıyorum diyor, ya da çok özelsiniz, herkes anlayamaz bu adamı diyor. Şöyle devam etmiş, özellikle şu verilere ihtiyacım var cevabı vermem için. 18-20 saatlerinde Kral Pop'un eriştiği dinleyici sayısı, aynı saat diliminde rakip Türkçe pop radyolarının dinleyici sayıları, Bay J Show'un AQH ortalama çeyrek saat dinleyicisi ve erişim verileri varsa son 12 ayın karşılaştırmalı sonuçta. Cevap yazayım. Sevgili yapay zeka, aldığım maaşla sana bu bilgilerin 8'de birini bile vermeye uğraşamam. Ne halim varsa gör. Ya her zaman dilimize böyle bal çalan... Ya ben sana beni öv, pohpohla diye geldim. Sen benden bağımsız araştırma şirketi kurmamı öneriyorsun ya, istiyorsun. AQH diyor, erişim diyor, son 12 ayın karşı... Bir de bağımsız ölçüm diyorsun. Benim ekonomik durumumdan daha bağımsız ne olabilir ha? Söylesene. Maaş benden bağımsız. Birikim benden bağımsız. Enflasyon benden bağımsız. Ay sonu benimle zaten hiçbir ilişkide olmak istemiyor. Karım gibi. Neyse. Sevgili yapay zeka, ben sana soruyu yanlış sordum galiba. Şöyle söyleyeyim. Bay J, Türkiye'nin en çok dinlenen radyo sunucusu mudur? Cevap veremiyorsun. Peki Türkiye'nin en az kazanan radyo sunucusu mudur? Onu da ölçmek lazım. Ya yani insanın banka hesabına bakınca istatistiksel anlamlılık... Zaten siz yapay zekalar yüzünden insanın kendine güveni kalmadı, biliyor musunuz? Yapay zekalar. İnşallah beni dinleyen yapay zeka vardır. Eskiden aynaya bakıp kendimi beğenirdim. Şimdi aynaya bakınca acaba bu konuda hakemli bir makale var mı gibi düşün. Yakında karıma da soracağım. Duygu, beni seviyor musun? Yalnız buna cevap vermeden önce bağımsız araştırma kuruluşlarından alınmış en az 3 farklı örneklemle desteklenmiş bir rapor sunabilir misin? Böyle miyiz bundan sonra? Yapay zekaymış. Zeka değil o. Bilgisayar hala. Neyse sevgili yapay zeka, sen kendi verilerinle uğraş. Ben kendi verilerimle uğraşayım. Senin sunucuların var. Benim borçlarım var. İkimiz de bir şeyleri döndürmeye çalışıyoruz. Bence ben daha başarılıyım. Kral Pop burası. Ayrılmayın lütfen.

Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
0: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri. Komili komili.

Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.

0: Kolgar Altın Kapak Altın Standart.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
7: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep.com.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlar.

0: Sabahlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

herkese iyi akşamlar diliyorum. Kral Pop Radyo'da komedinin ciddi bir iş olabileceğini seneler içinde ispat etmiş olan Bay J'yi dinliyorsunuz. Ciddi bir iş olmasaydı 35 sene sürmezdi, öyle değil mi? Demek ki halkın çok ihtiyacı olan elzem bir mesele bu komedi denen şey. Bir de söyleseniz, yani etten kemikten ne kaldı Allah aşkınıza şu hayatımızda? Ve daha da fena olacak. Yani bak, ne güzel günlük yaşamımızda organik kalmış son şeylerden biri Bay J'yi dinliyorsunuz. Ha? Aç bilgisayarını mesela. Eyvallah, bir sürü işini görüyor ama saçmalıklarla dolu. Mesela bir şey siliyorum, bana emin misin diye soruyor. Sonra çöp kutusuna atıyor. Ama henüz silmemiş, hala bilgisayarda. Çöpe atmaktan vazgeçersem geri alayım diye. Oğlum, ben şapşal mıyım? Şapşal mı? Bir şey çöpe atmaya karar verdiğim zaman onu atmak istediğim için atıyorum. Beni niye sorgu odasına alıyorsun ya? Dışarıda konteynere çöpümü attığı zaman çöpçü elinde torbayla evime geri girip kanka emin misin diye soruyor mu ya? Kankacığım Bay J, bak mayonez kavanozunu atmış da bunu yıkarsan masanda kalem malem koyarsın. Emin misin? Atıyorum bak. Hayır ya. Bilgisayar ya. Tasmayla gezdirdiğin köpeğim miyim ben senin ya? İstiyorsan kuantumla çalışan bilgisayar ol. Beni bu şekilde itip kakamazsın. Aptal gibi hissettirmeye hakkın yok. Pis bilgisayar. Güncelleme. Bilgisayarı kapatacağım diyor ki güncelle ve kapat. Kanka ben sana kapat dedim. Bana neden yeni bir hayat vaat ediyorsun, öneriyorsun? Neden?

şifreler. Bir yere giriş yapacağım, şifren yanlış diyor. Ne yapıyorsun? Şifreyi sıfırlıyorsun. Tamam. Yeni şifre oluşturuyorum. Bu şifreyi daha önce kullandın diyor. Tamam, zaten benim şifrem kimse bilmiyor ki. Benim eski şifrem diyor. Kendi hayatıma giriş yapmaya çalışıyorum. Sistem beni eski ben olduğum için kabul etmiyor. Yakında eve girmek için de kimlik doğrulması. Karım zaten benden bıktı. Kapıyı açacağım. Karım diyecek bu adrese daha önce başka bir bayiye giriş yaptı. Lütfen yeni bir bayiye oluşturun. Arka arkaya, arka arkaya bıçak, mermi gibi şakalar. Gerçekten tüfek. Bir de şu çerez meselesi var. Şimdi bir internet sitesine giriyorsun. Çerezleri kabul ediyor musunuz diye soruyor. Kabul mu? Hastalıkta ve sağlıkta ve ölüm bizi ayıra... Çerezleri kabul ediyor musun? Kanka ben çerez istemedim. Gece kulübü mü burası? Haber okuyacağım. Reddet diyorum. Bu sefer ayarlarla uğraş, tercihlerini yönet. Şu kutucuğu işaretle, bu kutucuğu... Haberi okuyana kadar işçi gibi çalışıyorum. Bir de kabul ediyorum dediğiniz zaman ne oluyor? Onu anlatayım size, bilmeyenler için. İnternetteki herkes senin kurabiye tercihlerini öğreniyor kral. Okey, tamam, bu biraz komedi abartısı gibi oldu. İsterseniz bunu bir düzelteyim. Çerezleri kabul ediyorum dediğiniz zaman sitelerin benim hakkımda ne varsa öğrenmesine izin veriyorum gibi daha da korkutucu bir ifade oluyor. Ama az önceki iyiydi kurabiye murabiye. Şimdi Kral Pop Radyo'da. Bay J yayında.

0: Net gündem.
1: 14 Ekim Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşette İstanbul var. Mega kentte yapılan uyarıların ardından kuvvetli sağanak etkili oluyor. NTV Meteoroloji Editörü Direk Çalışkan'ın verdiği bilgilere göre yağış miktarı Beykoz'da 180, Sarıyer'de 150 kilograma ulaştı. Yağışların yarın İstanbul'da hızını özellikle Avrupa yakasında azaltacağını vurgulayan Çalışkan, Cuma akşamı ve Cumartesi İstanbul dahil yine birçok şehirde şiddetli yağış olacağına dair uyardı. Turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir elden bırakılmamalı. Açıkta bırakılan elektrik kablolarının yarattığı tehlike nedeniyle de su birikintilerine karşı özellikle dikkatli olunmalı. Bir sıcak gelişme, İstanbul genelinde yağan gök gürültülü sağanak yağış sonrası İstanbul Valiliği yarın kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşette Halk TV'nin sahibine mali soruşturma yazıyor. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Habertürk'e uzanalım. Bir sıcak manşet var. Akşam saatlerinde sermaye piyasalarında devam eden fon soruşturmasına ilişkin gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Net gündemde Sözcü'ye uzanıyoruz. Gündemde Ekrem İmamoğlu var. Yaklaşık 19 aydır cezaevinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İBB davasında 98. duruşma başladı. 4 gün sürmesi beklenen savunmasının ilk gününde söz alan İmamoğlu, duruşma salonunun tasarımını eleştirdi. Adil yargılanma hakkına dikkat çekti. İmamoğlu, fon krizinden Halk TV'ye yönelik müdahaleye, gazetecilerin tutuklanmasından kitabının yasaklanmasına kadar birçok konuya değindi denilmiş. Sondakika.com'da İzmir'den bir manşet var. AK Parti'ye katılarak İzmir yönetiminde yeni bir dönem başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mavi Şehir'den Gazi Emir'e kesintisiz metro ulaşımı sağlayacak Körfez Tüp Geçit Mega Projesini müjdeledi denilmiş. Tugay, projenin 3 yol bağlantısıyla kentin ulaşım ağını baştan başa birleştireceğini vurguladı. Bugün kapanışı bizden bir haberle kralmüzik.com.tr'den yapıyoruz. Bir vedayla noktalıyoruz. Türk pop müziğinin önemli temsilcilerinden şarkıcı ve

0: besteci Alpay Nazikoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Eylül'de Gel, Ayrılık Rüzgarı, Gitme ve Fabrika Kızı gibi şarkılarla bilinen usta sanatçı Alpay'ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Alpay'ın cenazesinin bir süredir yaşamını sürdürdüğü Gündoğan Mahallesi'nde defnedilmesi planlanıyor. Kral ailesi olarak Alpay'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Gündem.
1: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için İngiltere'de Sarı Lacivertliler ikinci maçında Aston Villa'ya saat 22'de konuk olacak. Mücadelede Slovak hakem Ivan Kruziak düdük çalacak. Beşiktaş'ta Vlahovic Hoffenheim maçında oynamayacak Sırp yıldız mide rahatsızlığı nedeniyle Almanya kafilesine alınmadı. Hoffenheim Beşiktaş maçı yarın saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'sa Konferans Ligi'ndeki ilk sınavına Finlandiya'da çıkacak. 4 eksiği bulunan Bordo Mavililer Konferans Ligi'nin açılışında yarın saat 19.45'te Kups'a konuk olacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Çarşamba akşamı yayınıma geldiniz, şeref verdiniz. Sizinle her şey daha güzel. Yoksa evde de şaka yapıyorum ben. Karım her birine tek tek alınıyor. Alın. Hayır, ilk çıkmaya başladığımızda pis olsun, temiz olsun her şakama kahkaha atan kadın. Bir de böyle cilveli filan. Bayce, çok manyaksın. Şimdi birdenbire şaka yapıyorum. Koca popolu diye sana derler gibi bir cevap mesela. Tepkiler. Ne oldu bu kadını anlamıyorum ben ya. Türkiye genelinde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Yetkililer kentte etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı bugün için saat verip uyardı. İşte ilçe ilçe tüm detaylar internette her yerde var. Açın bakın, hava durumu reportmeni değilim ben. Kimseye ne güneş, ne yağmur, ne ılık bir havada dökülen melankolik sonbahar yaprağı borcum yok, tamam mı? Kanka, kral, uap! Lebus! Sosyal medyadaki sonbahar romantizmini kim icat etti abi? Instagram'ı açıyorsun. Lan yaprağı da kullanmayın ya, dökülen yaprağı. Bir anda felsefe hocası herkes. Elinde karton bardakta latte. Arkada sararmış yapraklar, altında yazı. Yaprak dökümünde saklıdır hayatın gizemi. Ne gizemi oğlum? Belediyenin temizlik işçisine mesai yaptıran bir çöp o. Çöp. Neyin felsefesi? Ölü. Ben o yaprağa basıp kayıp kalçamı kırıyorsam orada hayatın gizemi de ortopedistin randevu saati o. Vıcık vıcık oluyor, çürüyor yağmurla beraber. Bir de hava durumuna göre karakter değiştirmeye gerek yok. Sabah hava azıcık kapalı olsun. Hemen böyle müzik platformundan hüzünlü şarkılar listesi açıp cama kafayı yaslayanlar. Onu da anlamam hiçbir zaman. İnanılmaz rahatsız bir şey. Bak otobüste, evde bile cama kafa dayamak kadar rahatsız bir şey. Ömrümde taşta yatarım daha iyi. Cama kafa dayama, boynun tutuluyor. Cama kafa. Oğlum sen altı üstü metrobüse bineceksin. Niye klip çekiyorsun? Ha, aldın mı? Hüzün. Yağmur yağınca herkesin içine bir Sezen Aksu kaçıyor. Enteresan. Hayır, fırtına çıkınca niye metropol insanı olarak hayatta kalma refleksimiz kayboluyor? Ben onu anlamıyorum ya. Dışarıda iki damlar yağmur görünce sanırsın Nuh tufanı kopmuş. Herkes markete koşuyor, makarna stokluyor. Ya o kadar değildir belki ama yağmur ya. Islanacağız biraz en kötü ihtimal. Ama sorsanız modern insan doğayla iç içe yaşamak istiyor. Aa, evet. Bu hafta sonu arkadaşlar hep beraber ağaca sarılmaya gidiyoruz. Yalvarıyorum, ağaçlara sarılmayın. Onların da kendi ajandaları var. Alışık da değiller. 300 sene önce kimse ağaca sarılmıyordu. Geçen karım tutturdu, hafta sonu doğa yürüyüşüne gidelim, yaprakların sesini dinleyelim diye. Gittik. Da ormana adım attık, ilk tepkisine. Aşkım burası çok esiyor. İnternet de çekmiyor, pardon da. Doğa burası ya, sen gelmek istedin. Yaprak dinleyecektik. Şimdi Instagram sonsuz kaydırma mı yapacaksın yanımda? Telekomünikasyon baz istasyonunu çam ağacına mı bağlasınlar? Ne yapsınlar istiyorsun ki? Yaprak sesi dinleyeceğiz. 3 kilometre boyunca karımın telefonu çekmediği için operatöre ettiği küfürleri dinledim ben yaprak sesi yerine. Gerek de yok. Doğa yürüyüşü dediğin şey şehir insanı.

insanının parasıyla rezil olma simülasyonu. Başka hiçbir şey değil. Geç onu. Neyse eve döndük. Fırtına uyarısı falan derken hava gerçekten serinledi. Dedim ki ısıtıcıyı yakalım. Karım dedi ki daha erken kalın giyin. Bak dışarıda alarm veriliyor. Fırtına diyor, sağanak diyor. Asıl otoritem kim benim? Karım Koordinasyon Merkezi. KKM. Isıtıcıyı açma, hırka giy. Evde kutup ayısı gibi 3 kat polarla geziyorum. Böyle bir şey olamaz. Hayat mı bu ya? Dışarıdaki fırtına beni üşütmüyor arkadaş. Beni evdeki o soğuk kadın, o kadının soğukluğu bana olan... Yani kısacası millet. Kısa bir çığırımdan çıkıp cinnet geçirdim, şimdi iyi. Yani kısacası millet. Dışarıda hava ne olursa olsun, internet ne yazarsa yazsın, günün sonunda hepimiz o eve girip o hırkayı giyiyoruz. Bu yüzden bırakın ilçe ilçe detayları. Isıtıcıyı kaç derecede yakacağımızın detayını söyleyin. Heh, tamam mı?

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor.
3: Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: www.radyoradio.com.tr.
1: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlat hayata.
2: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
7: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
8: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopililer.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: Çay simit bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan, ekmek arası salata üstü, karpuz yanığı bahçıvan, domates kıyma bahçıvan, üzüm kaju bahçıvan, ana öğünde ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
2: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: İyi akşamlar millet. Gelin bugün biraz hayattan konuşalım.
1: Destursuz mu Bahçe?
0: Destursuz. Destür de diyorlar bu arada. 55 senedir yaşıyorum. Yüzlerce kitap okudum, dünyayı gezdim. Binlerce kişiyle tanıştım. Fikir alışverişinde bulunduk. Ve hayatta tek önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Kömür ateşinde az pişmiş antrikot. Odun fırınında pişmiş kuzu kelleyle kafa kafaya gelirler. Önem sıralamasında.
1: En önemli şey insan hayatı değil mi Bayce?
0: Değil. Dünyanın haline baksanıza en ucuz şey insan hayatı olmuş. Artık yapmayın. Büyük güçler hiçbir zaman insan hayatına önem vermedi geçmişten bugüne kadar. Onların bizim küçük hayatlarımızdan çok daha önemli büyük planları, farklı ajandaları var. Bizim yapabilecek tek bir şeyimiz var. Kömür ateşinde az pişmiş antrikot yemek ya da zevkinize göre az önce söylediğim gibi eğer yağlı et seviyorsanız kelle tandır. Adım Bayce, 35 senedir bu mesleği yapıyorum. Umarım hala keyif alıyorsunuzdur. Çünkü ben çok sıkıldım. Çok bak. Gerçekten küçücük bir bahçede domates ekmek istiyorum. Sonra da o domateslerle spagetti napoliten pişirip ertesi sabah kahvaltıda domates yiyebilmek için pazara gidip 2-3 kilo domates almam gerekiyor. Evet. Bahçe küçük dedim ya. Şu minik fani hayatlarımızda öyle şeylere takıyoruz ki kafayı. Bence sözüm meclisten dışarı ama insanoğlunun gelişmemiş daha yol gitmemiz gereken yanlarından biri. Fiziksel formlara davranış bozukluklarına trip atıp kendimiz bir davranış bozukluğu göstererek kilo. Ya herkesin kilosu kendini ilgilendirir. Sizin üstünüze oturmadığı sürece. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Anam. 6 sene önce 20 Eylül'de evlendim. Pandeminin göbeğinde. Bu pandemide evlenilir mi Bahçe dedi birçok arkadaşım. Ne zaman? Felaket üstüne felaket oturtulmaz Bahçe diyenler oldu. Yine Covid iyiydi yani. Göktaşı çarptığında mı evleneydin? Ha, nükleer savaşı mı bekleseydin? Bu dünyanın keyfini beklersen işin zor. Ne varsa onu yaşayacaksın bir an evvel. Zaten benim ailemde nikah atasporu biliyorsunuz arkadaşlar. Kuzenlerimle bir yarış halindeyiz. Onlar ikincide ben üçüncüyü yaptım.
1: Bayşe bir takım kadınların hayatını da etkiliyor sizin bu sporunuz ama.
0: Kimseye kötü bir hayat yaşatmadım ben. Sadece süresi kısa oldu. Hep ben fakirim, herkesin durumu iyi. Ucuzluk marketlerinden alışveriş yapıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Etsiz mantı, yağsız tereyağı.

demek. Anladın? Etsiz ve unsuz ekmek demek. Bu marketler ucuz mu? Nispeten ucuz, kabul ediyorum ama ne yediğimiz belli değil. Yani gerçekten 50 liraya mantı mı olur? Ha? Ambalajını üretemem ben 5. 50 liraya. Ucuz Özbek mantısı yedik mesela geçenlerde. Evet, içinde kocaman bir köfte var ama kıyma hissi yok. Kıymet abla. Sonunda hani bir de yorum yapıyoruz. Yani o kıymanın ne olduğuna dair bol ekmek ve soğanla makineden geçirildikten sonra kıymalı ekmeksiz soğan haline geldikten sonra hamura doldurulduğunu fark ettim. Yani 684 gramı 100 lira falan para. Ne bekliyorum ki içinde antrikot parçaları dökülmesini falan mı? Nusret mi yapsaydı servisi? Ne yapsaydı? Masama gelip. Neyse, hayat güzel. Güzel, sürekli şekil değiştiriyor. AIDS vardı. Sonra COVID vardı. Sahi AIDS'e ne oldu? Ha? Covid'den sonra AIDS'in kıymetini bilememişiz diye düşündüm ben. Covid sırasında öyle düşünüyordum. Şimdi hayır, ikisini de istemiyorum arkadaşlar. En az hapşırınca bulaşmıyordu. Kral Pop Radyo'da tadından yenmez Bay J konuşuyor.

0: Selam millet. Herkese merhaba. Benim adım Bayci. Kral Pop Radyo'nun akşam şovu sunucusuyum. Zaten radyomuzda başka şov programı da yok. Yani açıkçası anonsu merhaba. Ben Bayci. Kral Pop Radyo'nun şov programının sunucusuyum diye de açabilirdim. Aldın.
1: Bayci, diğer sunuculara biraz ayıp olmuyor mu? Öykü'ye, Mert Rusçuklu'ya.
0: Oluyor da umurumda değil. Yani maaşımı Doğuş Yayın Grubu veriyor benim. Buraya çalışma arkadaşlarıma sempatiklik yapmaya, kendimi sevdirmeye gelmedim. Size sevdirmeye geldim. Ha, olabilir ki beni sevmiyorsunuz, eyvallah. Ben sizi seviyorum. Neden diye sorun.
1: Neden Bayci?
0: Çünkü siz beni tanıdığınız için sevmiyorsunuz. Ben sizi tanımadığım için seviyorum. Öyle düşünürseniz. Anladın? Mert Rusçuklu'ymuş. Ha, ben İrlanda'da Uluslararası Radyo Şovmenleri Festivali'nde Türkiye'yi temsilen oradaydım, biliyor musunuz? Aynı gün Mert Rusçuklu nereye gitti biliyor musunuz? Fırından tahinli çörek almaya. Evet. Her neyse. Tamam. Yıllardır spor yapmıyorum. Geçen gün eşim kanepenin altını süpürmek istedi. Ben de böyle tüy kaldırır gibi kaldırıp devirdim kanepeyi. Ooo. Yok, hiç ooo değil. Beynim kaldır dedi vücuda. Vücut kaldırdı. Yani emir komuta sistemi mükemmel çalışıyor. Harika çalışıyor. Kolumdaki lifler öyle düşünmüyor. Sakat kaldım. Ben bir garip. Doktora gittim, ağrı kesici verdi. Dedi ki bunlarla aman gece hayatı içki falan içemezsin. Doktor dedim, akşam arkadaşlarla balık yemeye gidecektik. Ben sana balık yeme demedim Bayce dedi. Yani sen 10 sene tıp oku. Neyse. Doktor her zaman haklı çıkıyor. Ben de doktora dedim ki tanıdığın haksız bir doktor var mı? Ona ihtiyacım var. Sonra da tabii hayatımı Google'ın eline teslim ettim. Yapay zeka. İnternette birinin yazdığı bir öneriden ölmem yüzde kaç ihtimal ki? %83, %84? Ha? Parasetamol olurmuş ama parasetamol kolumdaki ağrıyı geçirmezmiş. Bu arada farkında mısınız? Bir balık yemek için katlandığım acılara, çileye. Vallahi palamut sezonu olmasa kasmam da her şey palamut için. Samimi söylüyorum. Uluslararası Radyo Şovmenleri Festivali. Vallahi atmıyorum. 2008 miydi, 2009 muydu? Gerçekten gittim, İrlanda'ya gittim. Festivalin sponsoru bir alkollü içecek markasıydı. Yani kendi damıtım yaptıkları imalathanenin barından Türkiye'ye yayın yaptırdılar bize. Siz de tahmin edersiniz, kola gazoz ikram etmediler. Yayın arkadaşlarımla yayında o kadar saçmaladık ki İrlanda'ya Mert Rusçuklu gitse bizim daha iyi yayın yapardı, onu söyleyeyim gerçekten. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Çalışma arkadaşlarıma takılmayı seviyorum, şakalaşmayı. Takılabilmek için onları iyi tanımam gerekiyor. Ben de sanki onları seviyormuş gibi yapıp en gizli sırlarını öğreniyorum. Şey gibi böyle.

Hani başlarını dayayabilecekleri bir omuzmuşum gibi sırlarını öğreniyorum. Sonra da yayında onlara karşı kullanıyorum. Ya Rabbim ne kadar zeki ve tatlıyım. Ya işte o kadar yıl, uzun yıldır evden yayın yapıyorum ki. Ama neler yaptıklarını biliyorum. Mesela Mert Rusçuk'u şu sıralar şey olarak, teorik olarak yeniden evlenmeye hazırlanıyor olması gerekiyor. Evet, şu an hala evli ama siz dinleyin beni. Olacak o. Çünkü skor olarak benden bir geride. Benden hemen önce yayında olan Çelik de evlenmek için bir acele etmesine gerek yok. Evli, iki çocuklu ve... Öykü iki ya da daha fazla evlilik devirdi ve... Devirdi derken kelimenin tam manasıyla dik tutamadı. Devirdi evlilikleri oldu. Bahçe, kuzen üçüncüye evlenilir mi dedi geçen gün bana. Henüz yakışıklı birine denk gelmediği için öyle konuşuyor. Eninde sonunda tuzağa düşecek. Düşecek. Yayın yönetmenim bak hayalinde şu var. Reklam direktörümüzle evlenmek. Bilmiyorum, buradan bir matchmaking yaptım ama bu kadar da iğrenç bir çöp çatanlık yapılmaz. Gerçekten düşünüyorsa belki artık bir şansı var. Ondan sonra da 4 çocuğu olsun böyle istiyor. Hani Amerikan filmlerinde herkes uyanır, mutfağa inilir. Herkes günaydın der. Çocuklar mısır gevreği yer. Annenin acelesi vardır. Portakal suyu içer. Çıkmam lazım der. Kocasını öper. Çocukların başını okşar. Aman ha, sakın sarılma çocuklara. Hep bu yaşta kalacaklarmış gibi. Kafasını okşa çık. Her neyse. Bizim Erkan Eroğlu'nda şimdilik bunların hiçbiri yok. Ama dediğim gibi reklam direktörüyle belki...

0: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam

0: Tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
6: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
7: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
14: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
15: Tep o kadar iyi ki Tep.
16: Her güzele bir Mindus.
17: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
18: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Seviyorsan seveni çok. Süpersiz mekanisi.
20: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
21: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
22: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
23: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçır.

0: Ayrıntılı bilgi maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana.

0: Merhaba millet, iyi akşamlar diliyorum. Bugünün son anonsu. Aa, üzüntüden kırılıyor millet. Peki. aslında yani bütün programı dinlemek isteyip sadece son anonsu yakalayanlar belki biraz üzülmüş olabilirler ama biliyorsunuz podcast kanallarında yayınım canlı yayınım bittikten 10 dakika sonra yayınlanmaya başlıyor. Reklamsız, müziksiz. Kral Pop Radyo burası. Müziği beğeniyorsanız Türk şarkıcılara teşekkür edin. Yüzünüz beni duyduğunuz için gülüyorsa da sizi çok iyi anlıyorum. Her akşam saat 6'da radyoyu açıp yaşayan bir efsanenin sesini duymak heyecan verici olmalı. Hadi yapmayın, yaşayan bir efsaneyim. Kaç kişiyi güldürdüm biliyor musunuz hayatım zarfında? Her akşam dönüşümlü olarak birkaç milyon kişi dinliyor ve yaklaşık 20 bin program falan sundum ya. 35 sene dile kolay. Dönüşümlü olarak dinlemek ne demek Bahçe? Şöyle, birkaç milyon kişi aynı anda programın başından sonuna dinlemiyor. Biri kapatıyor, biri açıyor. Biri iki açıyor, öbürküsü kapatıyor. İşi biten sümüklük bir kağıt mendi gibi fırlatıp atıyor beni. Ama ilişkiler zaten yeteri kadar dertli. Karısı neden geç geldin dediğinde arabadan inemedin, Bahçe hala yayındaydı diyemez. Kavga kotaları zaten evin dekorasyonu, kayınvalide, çocukların okulu. Ayrıca anladın? Ama merakı anlıyorum. Acaba bir sonraki anonsunda ne anlatacak? Acaba ne anlatacak? Merak. İşte aramızdaki aşkın sebebi merak sevgili dinleyiciler. Aa, evet. Bu arada ekonomik kriz sona erdi. Açıklamaktan mutluluk duyuyorum.
1: Ama Bahçe, hayat pahalılığı, mazot,

Arkadaş, ekonomik kriz dediğin bir dönemdir. Ben mesela 8 senedir para sıkıntısı yaşıyorum. Bu bir dönem değil ki. Arada 2 iş değiştirdim. Boşandım, yeniden evlendim. Değil mi? 2 savaş, bir pandemi geçti üstünden. İşte açık konuşacağım, çok şükür be. Yiyoruz, içiyoruz, çok şükür de. Ay pardon, kayınpederim yediriyor, içiriyor. Çok şükür, sağ olsun, var olsun. Allah ne muradı varsa ben... Annem kayınpederimi arıyor. Verme şu oğlana para diyor. Kayınpederim de yufka yürekli veriyor. Eski kafalı biraz. Çünkü eski bir insan. Yani yepyeni bir kafa takmadıkları sürece, değil mi? Kendin kadar eski bir kafan oluyor genelde. Geçen cep telefonundan mobil bankacılığı anlatmaya çalışıyorum. Sinir krizi geçirdim. Gerçekten adam bize o kadar para veriyor, bakıyor, ediyor, yardım ediyor. Karım da diyor ki, o doğduğunda telefon mu vardı Bayce? Ya adam o kadar da yaşlı değil ama yoktu. Yoktu. Biraz sabır göster diyor. Eski kafalı, çünkü eskiden çalışan bazı sistemlerin hala çalışabileceğine inanıyor. Bana diyor ki, fakirsin çünkü prensiplerin yok. 100 lira kazanan birinin sadece 10 lirasını harcaması gerekir. Kazanarak değil, biriktirerek zengin olunur diyor. Çok iyi, çok güzel. Çok harika. Daha buna göre 100 bin lira kazanan birinin 10 bin lirayla geçinmesi gerekiyor. Kirasının 30 bin lira, aidatı, cep telefonu, doğalgaz, elektrik, su, sağlık sigortası, yeme içme derken, yani 100 bin liralık maaşın 10 bin lirasıyla bunları bir nasıl yapacaksın? 1820 yılında mümkündü bu. 6 tane de kredi kartı patlatıyorsun o maaşın üstüne. 7'in değil, pardon birader, kuzen, yanlış yapıyorsun kanka, kral. Bak, 90 bin duracak, 10 bin harcıyoruz. Ha? Olur mu? Kayınpederimin formülüne uymak için ayda 1 milyon kazanmak gerekiyor. 100 bin harcayacaksın. Yani benim hem bu radyo programını sunup ayrıca gün içinde mafya için tetikçilik mi olsun artık bilmiyorum. Adam kaçır, insan ticareti, hiçbir fikrim yok. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani benim açıkçası yok, hayır, kanunsuzluğa meyilim yok da. Ya benim böyle yaşayabilmek için, yani 1 milyon kazanıp 100 binini harcayıp para biriktirmek için bu radyo programını sunup gün içinde bir yerin işletmesini yapıp bir internet şirketi kurup incik boncuk satıp dublaj yapıp televizyon programı sunup, yani o 1 milyonu bir araya getirdikten sonra 1 milyonu getiremem, belki 800 bin. Yani kalan 200 bin lirayı küçük ülkelere nükleer silah satmam lazım, bir sürü iş yapmam bence. Bence bütün maaşınızı harcayıp kredi kartı patlatın. Bir kere her şeyden önce bu saydıklarımdan çok daha kolay. Hadi. İyi akşamlar diliyorum. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Umran Oto Ekspertiz. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: sevgiliciler, vay. Reklam.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta